ya sara sara kare kare pura rakhe re chori ke na aja bir samne man nare na.